0: ki AfD içinde etkisini artırıyor. Parti radikalleşme yolunda ilerliyor. Çalışanlar emeklilik yaşından endişeli. 3000 kişi sosyal devletin korunması için yürüdü.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 6 Temmuz Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya gündeminde siyasetten çalışma hayatına, sosyal haklardan toplumsal gösterilere uzanan önemli gelişmeler var. AfD'nin parti kongresi, emeklilik tartışmaları, sosyal devlet için düzenlenen protestolar, Köln'deki rekor katılımlı CSD yürüyüşü ve Kassel'deki trafik düzenlemeleri öne çıkan başlıklarımız arasında. Mikrofonda ben Talat Kaya. AfD'nin parti kongresi dün Erfurt'ta sona erdi. Kongre, Thüringen'deki faşist AfD lideri Björn Höcke'nin parti içindeki etkisini daha da güçlendirdiğini gösterdi. Höcke'nin en yakın çevresinden bir isim artık parti yönetiminde yer alıyor. AfD, Avrupa'daki diğer aşırı sağ partilerin aksine ılımlılaşma stratejisini bilinçli olarak reddediyor. Bu radikal çizginin partiye destek kazandırdığı görülüyor. Geçen yılki genel seçimlerde AfD %19,5'un üzerine çıkarak ikinci büyük parti olmuştu. Göç, şiddet içeren suçlar ve yüksek enerji maliyetleri konusunda halkın öfkesini arkasına alan AfD, 2021'deki son seçimde elde ettiği sonucu neredeyse ikiye katladı. Kısmen kesin olarak aşırı sağ olarak sınıflandırılan parti oylarını artırarak Almanya'nın siyasi dengelerini değiştiriyor. Parti eş başkanı Weidel, Almanya için alternatif olarak ikinci en güçlü parti olduk ve artık Halk Partisi olarak sağlam bir şekilde yerimizi aldık açıklamasını yaptı. 1,5 yıl içinde AfD farkı daha da aştı ve Eylül ayında Sachsen-Anhalt'te yapılacak eyalet seçimlerinde %40'ın üzerine çıkması bekleniyor. Bu yükseliş partinin radikal politika önerilerine rağmen gerçekleşiyor. Arte'nin haberine göre siyaset bilimci Hayo Funke, AfD'nin programında okul zorunluluğunun kaldırılması, Almanca düşünmek ve Almanca davranmak gibi etnosentrik hedeflerin yer aldığını belirterek bunun 1945 sonrası gelişen liberal demokratik geleneğe doğrudan saldırı olduğunu ifade ediyor. Funke'ye göre bu yaklaşım mevcut cumhuriyetten kopuşu hedefleyen bir sağcı devrim niteliği taşıyor. Özellikle Doğu Almanya'daki eyalet teşkilatları radikal bir çizgi izliyor. Björn Höcke liderliğindeki Thüringen AfD bu sürecin merkezinde yer alıyor. Höcke, kamuoyu tartışmalarına müdahil olmak için her fırsatı değerlendiriyor. Thüringen AfD, 2021 yılında Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından kesin olarak aşırı sağ olarak sınıflandırılmıştı. O tarihten bu yana 4 eyalet teşkilatı daha aynı kategoriye eklendi. AfD'nin milyonlarca insanı kapsayan bir geri göç programı talep ettiğini belirten siyaset bilimci Funke, bunun Fransız Le Pen hareketiyle ve daha yumuşatılmış İtalyan post faşistleriyle bile bir kırılma noktası oluşturduğunu söylüyor. Funke'ye göre parti sağcı aşırıcılığa doğru hızlanan bir dinamik yaratıyor ve bu durum şiddet riskini artırıyor. Avrupa'daki diğer sağ popülist partiler iktidara yaklaşmak için söylemlerini yumuşatırken AfD tam tersine daha sert bir çizgi izliyor. Bu stratejinin partiye yeni bir ivme kazandırdığı görülüyor. Uzmanlara göre yoksulluk, düşük ücretler, eğitimdeki açıklar ve sosyal adaletsizlikler giderilmedikçe AfD'nin popülist ve radikal söylemleri karşılık bulmaya devam edecek. Buna karşın sendikalar ve ilerici kuruluşların bu sorunlara yönelik kapsamlı bir çözüm programı ortaya koyamaması, protestolarla sınırlı bir tepki vermesi eleştirilerin merkezinde yer alıyor. Siyasette yaşanan gelişmeler yalnızca seçim sonuçlarını değil, çalışma yaşamı ve sosyal politikaları da doğrudan etkiliyor. Şimdi de çalışanların emekliliğe ilişkin endişelerini ortaya koyan dikkat çekici bir araştırmaya bakalım. Alman Sendikalar Birliği'nin yaptığı araştırmaya göre çalışanların %40'ı emeklilik yaşına kadar mevcut işini sürdüremeyeceğine inanıyor. Sadece %53'ü sağlık açısından herhangi bir sorun yaşamadan emekliliğe kadar çalışabileceğini düşünüyor. Bu oran geçen yıl %56 idi. En karamsar tablo ise sağlık, bakım, inşaat, zanaat ve eğitim gibi fiziksel ve psikolojik yükü ağır mesleklerde görülüyor. Örneğin sıhhi tesisat ve ısıtma sektöründe çalışanların %72'si, hemşirelerin %71'i, yaşlı bakım çalışanlarının %67'si ve inşaat çalışanlarının %66'sı emekliliğe kadar çalışamayacağını düşünüyor. Araştırmaya göre ağır fiziksel yük, sürekli zaman baskısı, gürültü, uzun çalışma saatleri ve iş yerlerinde sağlık desteklerinin yetersiz olması bu endişeyi artırıyor. Bu açıklamalar Almanya'da emeklilik reformu tartışmalarının sürdüğü bir dönemde geldi. Hükümetin gündeminde emeklilik yaşının yaşam beklentisine göre yeniden düzenlenmesi ve emeklilik sisteminde kapsamlı reformlar bulunuyor. Sendika ise anket çalışmalarıyla politikacıların kalbini yumuşatmaya çalışıyor olarak değerlendirildi. Çalışanların emekliliğe kadar çalışma konusunda yaşadığı kaygılar sürerken sosyal hakların korunması talebi de sokaklara taşındı. Duisburg'da binlerce insan sosyal devlet için yürüdü. Duisburg'da sosyal devlete dokunma sloganıyla düzenlenen Ruhr Pott Rebellion eylemi sosyal hakların budanmasına ve çalışanların kazanımlarının zayıflatılmasına karşı güçlü bir protestoya dönüştü. Cumartesi günü gerçekleşen yürüyüş ve mitinge yaklaşık 3000 insan katıldı. Yürüyüş DGB House'dan başlayarak şehir merkezinden König Heinrich Platz'a ulaştı. Sabah saatlerinden itibaren bölgedeki fabrikalardan, çelik sanayisinden, ticaret ve hizmet sektöründen çok sayıda çalışan, sendika temsilcisi ve yurttaş alana akın etti. Protestonun hedefinde çalışma saatlerinin uzatılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi, yaşlılıkta kısmi emeklilik düzenlemelerinin daraltılması ve sosyal yardımlarda kesintiler gibi politik öneriler vardı. Ruhr Pott Rebellion şu talepleri öne çıkardı. Sosyal güvenlik sistemlerinin korunması ve güçlendirilmesi, herkes için dayanışmacı bir emeklilik sistemi, çalışan haklarının güvence altına alınması, büyük servet ve mirasların daha adil vergilendirilmesi ve son olarak eğitim, sağlık, bakım ve altyapıya yatırım. Toplumsal haklar ve eşitlik taleplerinin yükseldiği bir başka adres ise bu kez Köln oldu. Christopher Street'te etkinlikleri kapsamında milyonlarca insan eşitlik ve LGBTİ hakları için bir araya geldi. Köln bu yıl Christopher Street Day kapsamında şimdiye kadarki en büyük kalabalıklardan birini ağırladı. Organizatörlere göre yaklaşık 1,5 milyon insan pazar günü şehir merkezlerinde bir araya gelerek eşitlik, görünürlük ve kuva hakları için yürüdü. Schiebigel'in haberine göre Colin Pratt gösterinin kuva topluluğun hakları için barışçıl ama yüksek sesli bir mesaj verdiğini açıkladı. CSD 28 Haziran 1969'da New York'taki polis baskını ve sonrasında günler süren çatışmaların anısına düzenleniyor. Bu olay modern LGBT hakları hareketinin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Şimdi de yerel gelişmelere geçiyoruz. Kassel'de önümüzdeki günlerde başlayacak yol ve köprü çalışmaları nedeniyle sürücüleri yakından ilgilendiren önemli trafik düzenlemeleri var. Kassel'de Wolfhagenstraße'nin Naumburgerstraße ile Frasenweg arasındaki 600 metrelik bölümünde 3 ile 14 Temmuz arasında asfalt yenileme çalışmaları yapılacak. Önce Wolfhagenstraße'deki asfalt çalışmalarını aktardık. Çalışmalar bununla da sınırlı değil. Üç farklı köprüde ve Korbaha Strasse'de de önümüzdeki günlerde çalışmalar yapılacak. Kassel'de Fuldabrücke, Henkel Strasse'deki Anebrücke ve Korbaha Strasse'de çeşitli bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle önümüzdeki haftalardan itibaren trafik kısıtlamaları yaşanacak. Altmark'taki Fuldabrücke 6 Temmuz pazartesi gününden itibaren 4 gün sürecek rutin ana kontrolden geçecek. Kontroller için köprünün yaya ve bisiklet yolunda özel bir Unterzichtgerät yani köprü altı inceleme aracı kullanılacak. Bu nedenle yaya ve bisiklet trafiği sağ şeride yönlendirilecek. Araçlar için o şerit geçici olarak kapalı olacak. Henkel Strasse'deki Anebrücke 6 Temmuz'dan 30 Eylül'e kadar araç trafiğine kapatılıyor. Nedeni köprünün tuğla duvarında yapılacak kapsamlı onarım çalışmaları. Araçlar için ulaşım Bunzenstrasse üzerinden sağlanacak. Fiedlerstrasse'ye erişim yalnızca Eisenschmiede yönünden mümkün olacak. Yaya ve bisikletliler köprüyü kullanmaya devam edecek. Çalışmanın maliyeti yaklaşık olarak 100 bin euro olarak açıklandı. Korbaha Strasse'de Don Röschenfahrt ile Brüder Grimm Strasse arasında yeni elektrik kabloları döşeniyor. Çalışmaların 7 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor. 7 Temmuz'dan itibaren Brüder Grimm Strasse yakınında güvenli geçiş için geçici bir yaya sinyalizasyonu kurulacak. Don Röschenfahrt'taki mevcut yaya ışığı da kullanılabilecek. Çalışmalar yolun büyük bölümünü kaplamadığı için araç trafiği her iki yönde akmaya devam edecek. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu InfoMagazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka meraklı kalın.
3: Radyo Kasa.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Sevgili dinleyiciler, tam 101 gün sonra tekrar Radyo Kasıl mikrofonlarında sizlerle birlikte olmak çok güzel bir duygu. Evet, Türk Müziği ve Amatör Sesler programına bıraktığım yerden başlamak istiyorum. Ben Selahattin Duygu, Radyo Kasıl'a hoş geldiniz. Bu programımızın ilk şarkısı Ferah Tekbilek'in okuduğu bir eserdi. Artık gelecek sanma, geçti o günler. Şimdi Gülen Taş'tan güzel bir Zeki Müren şarkısı dinleyeceğiz. Manolya. Bugün daha çok ağırlıklı olarak amatör seslerimden eserler dinleyeceksiniz. Ve bu bütün Türkiye'yi ve dünyayı da kapsıyor. Türkiye'deki sanatçı arkadaşlarımızdan ve Almanya'dakilerden şarkılar var bugün.

Şimdi de Erzurum'dan bu amatör seter ailemize katılan Ayşegül'ün okuduğu eserler var. Üç eser çalacağım ondan. Üç şarkı. İlk olarak Gündüzüm Karışmış Gecelerime.

Sevgili dinleyiciler, sizlere şimdi bir duyuru yapmak istiyorum. Radyomuz açısından çok önemli de bulduğum bu duyuruyu. Şöyle, radyomuz Radio Kassel veya Almanca adıyla Freies Radio Kassel 1 Temmuz'dan itibaren dijital yayına başladığı için Radio Kassel'i dinlemek sadece telefon, bilgisayar ve dijital uygulamanın olduğu aparatlar üzerinden dinlenebilecek. Bu da 105.8 MHz FM yayınının yapılamayacağı anlamına geliyor. Bunu bütün dinleyicilerimize duyurmak isterim. Şimdi yine Ayşegül'den bir şarkı. Ben sana mecburum.

Şimdi yine bir Cuma Kayıcan okuyacağı şarkı var. Bu da Cuma'nın en son okuduğu şarkılardan biri. Sar Beni.

Evet, programımızın bitmesine 10 dakika kadar, 10-10,5 dakika kadar kaldı. Şimdi sizlere başka bir tarzda çalacağım. Bütün bu amatör sesler arkadaşlarımızın söyledikleri şarkıları dinledik şimdiye kadar. Bundan sonraki profesyonellere ait olan 10 dakika olsun istiyorum. Ve bunda Esra Neşe Dursun söyleyeceği bir şarkı var. Yaşamak yalan belki.

Sevgili dinleyiciler, dinlemekte olduğunuz Hicaz Peşevi ile bu haftaki Türk Sanat Müzik programı sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle, kulaklarınızdan müzik, yüzünüzden gülücükler eksik olmasın. Hoşçakalın.

0: Grazie, buonanotte. Grazie a tutti.
1: Yoksul çocuklara destek kesiliyor. Elterngeld'de kapsamlı reform planı. Almanya'da bilgi edinme hakkı sınırlanıyor.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
1: Bir tarafta milyarlarca euroluk savunma harcamaları, diğer tarafta yoksul çocuklara verilen 25 euroluk desteğin kaldırılması. Almanya'da hükümetin öncelikleri yeniden tartışılıyor. Bugünkü haber turumuza sosyal devlet tartışmasının merkezindeki bu gelişmeyle başlıyoruz. Alman hükümeti düşük gelirli ailelerin çocuklarına ödenen aylık 25 euroluk ek çocuk desteğini kaldırmayı planlıyor. Kabul edilen yasa tasarısına göre düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca çocuk bu ek ödemeden yararlanamayacak. Söz konusu destek 2022 yılından bu yana çocuk yoksulluğunu azaltmak amacıyla Kinderzuschlag kapsamında ödeniyordu. Hükümet bu adımla yılda yaklaşık 450 milyon euro tasarruf etmeyi hedefliyor. Tasarıda ayrıca alkollü içeceklerden alınan vergilerin artırılması da öngörülüyor. Bu düzenlemeyle devletin yıllık yaklaşık 455 milyon euro ek gelir elde etmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere ek ödeme uygulaması hayata geçirilirken dönemin Aile Bakanı Yeşiller Partili Lisa Paus bunun çocuk yoksulluğuyla mücadelede ilk adım olduğunu açıklamıştı. Planlanan çocuk temel güvencesi yani Kindergrundsicherung ise hiçbir zaman hayata geçirilmedi. Böylece hükümet tasarruf gerekçesiyle sosyal desteklere yeni kısıtlamalar getirmeye devam ediyor. Çocuk yoksulluğuyla mücadele tartışılırken ailelere yönelik bir başka destek programında da değişiklik hazırlığı var. Hükümet Elterngeld sisteminde reform planlıyor. Almanya'da ebeveynlere verilen Elterngeld desteği için yeni bir reform tasarısı hazırlandı. Aile Bakanı'nın planına göre destek süresi 14 aydan 12 aya düşürülecek. Ebeveynlerin tam destek alabilmesi için her iki ebeveynin de en az 3'er ay iş hayatına ara vermesi gerekecek. Mevcut sistemde bu süre 2'şer aydı. Tasarı ödeme miktarlarında küçük bir artış öngörüyor. Buna göre en düşük Elterngeld 300 eurodan 330 euroya, azami yani en yüksek Elterngeld 1800 eurodan 1900 euroya çıkarılacak. Bakım süresinin daha dengeli paylaşılması hedefleniyor. Her ebeveyn için 3 ay zorunlu tutulurken kalan 6 ay anne ve baba arasında esnek biçimde bölünebilecek. Tek ebeveynli aileler ise 12 ay boyunca tam destek almaya devam edecek. Doğum sonrası çalışma düzenlemelerinde de değişiklikler planlanıyor. Bazı koruma sürelerinin 12 ay ile sınırlandırılması gündemde. Muhalefet ise tasarıya tepki gösteriyor. Die Linke düzenlemenin aileleri desteklemek yerine sosyal yardımları azaltmaya yönelik olduğunu savunuyor. Parti sözcüsü Eising, babaların daha fazla sorumluluk almasının olumlu olduğunu ancak bunun karşılığında toplam destek süresinin kısaltılmasının kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Sosyal desteklerdeki değişiklikler tartışılırken hükümetin attığı başka bir adım da demokrasi ve şeffaflık açısından eleştiriliyor. Almanya'da CDU-CSU ve Sosyal Demokrat SPD koalisyonu bilgi edinme özgürlüğü yasasında kapsamlı değişiklikler hazırlıyor. Reformun yasalaşması halinde devlet kurumlarından bilgi talep etme hakkı önemli ölçüde sınırlandırılacak. Taslağa göre bu hak ağırlıklı olarak Almanya'da yaşayan Alman ve Avrupa Birliği vatandaşlarıyla sınırlandırılacak. Gazeteciler, sivil toplum kuruluşları ve yabancı uyruklular için bilgiye erişim zorlaşacak. Ayrıca başvuru yapanların artık bilgi talebi için haklı bir gerekçe göstermesi gerekecek. Reform kapsamında kamu çalışanlarının isimlerinin belgelerde otomatik olarak gizlenmesi, güvenlik gerekçesiyle daha fazla başvurunun reddedilebilmesi ve bilgi edinme başvurularının ücretlerinin önemli ölçüde artırılması da planlanıyor. Hükümet bu değişiklikleri kamu çalışanlarına tehdit ve saldırılardan koruma gerekçesiyle savunuyor. Ancak hukukçular, veri koruma uzmanları, gazeteci örgütleri ve sivil toplum kuruluşları düzenlemeye tepki gösteriyor. Eleştirmenlere göre reform şeffaflığı azaltacak, basının denetim görevini zorlaştıracak ve kamuoyunun devlet faaliyetlerini sorgulama imkanını zayıflatacak. Yasa tasarısının kabul edilmesi halinde Almanya'da bilgi edinme hakkı önemli ölçüde kısıtlanmış, devletin şeffaflığı ve demokratik denetim mekanizmaları ise zayıflamış olacak. Almanya'da iç politikada sosyal devlet ve demokrasi tartışmaları sürerken dünya siyasetinin gözü Ankara'daki NATO zirvesinde. NATO liderleri Ankara'da bir araya gelirken zirvenin ana gündemini savunma harcamaları, Ukrayna'ya destek ve ittifak içindeki dengeler oluşturuyor. Türkiye, stratejik konumu ve Ukrayna savaşı sürecindeki arabuluculuk rolü nedeniyle zirvede önemli bir aktör olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıyı Türkiye'nin uluslararası konumunu güçlendirmek için bir fırsat olarak görüyor. ZDF'in haberine göre Ankara sokaklarında olağan dışı bir sakinlik hakim. Şehir adeta zorunlu bir sessizliğe bürünmüş durumda. Her köşe başında polis ve asker var. Hiçbir aksiliğe izin verilmek istenmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveyi ülkenin imajını güçlendirmek için bir fırsat olarak görüyor. Zirvede en dikkat çeken konu ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın tutumu. Trump, Avrupa ülkelerini savunmaya yeterince para ayırmamakla eleştirirken NATO Genel Sekreteri Rutte Avrupa'nın savunma harcamalarını artırdığını savundu. NATO ülkeleri 2035 yılına kadar savunma ve güvenliğe milli gelirinin %5'ini ayırma hedefini görüşürken Ukrayna'ya önümüzdeki 2 yıl için yaklaşık 70 milyar euroluk destek sözü verilmesi bekleniyor. Zirvenin temel mesajı ise NATO içinde birlik görüntüsü vermek ve Rusya'ya karşı ortak duruşu güçlendirmek. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki savunma harcamaları tartışması ittifakın geleceği açısından belirleyici olmaya devam ediyor. Trump'ın etkisi yalnızca NATO ve güvenlik politikalarıyla sınırlı değil. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu kez spor dünyasında tartışmaların merkezine oturdu. Sporla politikayı karıştırmamak lazım diyenler cevap aramaya hazır olsun. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri milli takım oyuncusu Folarin Balogan'ın kırmızı kart cezasının kaldırılması için FIFA Başkanı Infantino'yu araması tepki topladı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçiler bu müdahaleyi destekledi. Trump hakem kararının yanlış olduğunu savunurken Cumhuriyetçi siyasetçiler de girişimi övdü. Demokratlar ise tartışmaya girmekten kaçındı ve net bir eleştiri yapmadı. Her şeye rağmen Balogan beklenen performansı gösteremedi. Amerika Birleşik Devletleri de Belçika'ya 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Spor yazarı Christine Brennan ise Trump'ın müdahalesinin Dünya Kupası'nın uluslararası imajına zarar verdiğini söyledi. Olay sporla politikayı karıştırmamak lazım söylemini bir kez daha tartışmaya açtı. Uluslararası ve siyasi gündemin ardından Kassel'den üzücü bir haber. Kassel'in Südstadt bölgesinde pazartesi günü öğle saatlerinde Frankfurter Straße'de çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti. Polis dairede bulunan cansız bedenin 68 yaşındaki erkek kiracıya ait olduğunu açıkladı. Yangın sırasında apartmanın diğer sakinleri itfaiye tarafından zarar görmeden tahliye edildi. Yangın çıkan daire şu anda oturulamaz durumda ve incelemeler için mühürlendi. Yangına müdahale için 60 itfaiyeci, polis ekipleri, 3 ambulans, 1 acil doktor ve tahliye edilenler için KVG tarafından sağlanan bir otobüs olay yerine sevk edildi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haberlerde farklı başlıklar vardı. Çocuk yoksulluğu, aile destekleri, demokrasi ve güvenlik politikaları. Ancak bütün bu gelişmeler aynı soruyu gündeme getiriyor. Devletin öncelikleri kimleri koruyor? Kimleri geride bırakıyor? Bizden bu kadar. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.
4: Radyo Kassel.
5: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
6: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
7: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Biz uyandım, ağladım tek başıma. Ellerim bomboş kalktım, olmuyor eksik bir yanım. Kabusa mı daldım, yalana mı inandım? Bu sabah sensiz uyandım. Sebepsiz gözyaşımdan ellerime aktın. Anladım sendin bir yanım. Perdeleri

Radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kayseri Radyosu'nun hastası olmuşuz.

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece içiyor.

0: yoksul çocuklara destek kesiliyor. Elterngeld'de kapsamlı reform planı. Almanya'da bilgi edinme hakkı sınırlanıyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: Bir tarafta milyarlarca euroluk savunma harcamaları, diğer tarafta yoksul çocuklara verilen 25 euroluk desteğin kaldırılması. Almanya'da hükümetin öncelikleri yeniden tartışılıyor. Bugünkü haber turumuza sosyal devlet tartışmasının merkezindeki bu gelişmeyle başlıyoruz. Alman hükümeti düşük gelirli ailelerin çocuklarına ödenen aylık 25 euroluk ek çocuk desteğini kaldırmayı planlıyor. Kabul edilen yasa tasarısına göre düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca çocuk bu ek ödemeden yararlanamayacak. Söz konusu destek 2022 yılından bu yana çocuk yoksulluğunu azaltmak amacıyla Kinderzuschlag kapsamında ödeniyordu. Hükümet bu adımla yılda yaklaşık 450 milyon euro tasarruf etmeyi hedefliyor. Tasarıda ayrıca alkollü içeceklerden alınan vergilerin artırılması da öngörülüyor. Bu düzenlemeyle devletin yıllık yaklaşık 455 milyon euro ek gelir elde etmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere ek ödeme uygulaması hayata geçirilirken dönemin Aile Bakanı Yeşiller Partili Lisa Paus bunun çocuk yoksulluğuyla mücadelede ilk adım olduğunu açıklamıştı. Planlanan çocuk temel güvencesi yani Kindergrundsicherung ise hiçbir zaman hayata geçirilmedi. Böylece hükümet tasarruf gerekçesiyle sosyal desteklere yeni kısıtlamalar getirmeye devam ediyor. Çocuk yoksulluğuyla mücadele tartışılırken ailelere yönelik bir başka destek programında da değişiklik hazırlığı var. Hükümet Elterngeld sisteminde reform planlıyor. Almanya'da ebeveynlere verilen Elterngeld desteği için yeni bir reform tasarısı hazırlandı. Aile Bakanı'nın planına göre destek süresi 14 aydan 12 aya düşürülecek. Ebeveynlerin tam destek alabilmesi için her iki ebeveynin de en az 3'er ay iş hayatına ara vermesi gerekecek. Mevcut sistemde bu süre 2'şer aydı. Tasarı ödeme miktarlarında küçük bir artış öngörüyor. Buna göre en düşük Elterngeld 300 eurodan 330 euroya, azami yani en yüksek Elterngeld 1800 eurodan 1900 euroya çıkarılacak. Bakım süresinin daha dengeli paylaşılması hedefleniyor. Her ebeveyn için 3 ay zorunlu tutulurken kalan 6 ay anne ve baba arasında esnek biçimde bölünebilecek. Tek ebeveynli aileler ise 12 ay boyunca tam destek almaya devam edecek. Doğum sonrası çalışma düzenlemelerinde de değişiklikler planlanıyor. Bazı koruma sürelerinin 12 ay ile sınırlandırılması gündemde. Muhalefet ise tasarıya tepki gösteriyor. Die Linke düzenlemenin aileleri desteklemek yerine sosyal yardımları azaltmaya yönelik olduğunu savunuyor. Parti sözcüsü Eising, babaların daha fazla sorumluluk almasının olumlu olduğunu ancak bunun karşılığında toplam destek süresinin kısaltılmasının kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Sosyal desteklerdeki değişiklikler tartışılırken hükümetin attığı başka bir adım da demokrasi ve şeffaflık açısından eleştiriliyor. Almanya'da CDU-CSU ve Sosyal Demokrat SPD koalisyonu bilgi edinme özgürlüğü yasasında kapsamlı değişiklikler hazırlıyor. Reformun yasalaşması halinde devlet kurumlarından bilgi talep etme hakkı önemli ölçüde sınırlandırılacak. Taslağa göre bu hak ağırlıklı olarak Almanya'da yaşayan Alman ve Avrupa Birliği vatandaşlarıyla sınırlandırılacak. Gazeteciler, sivil toplum kuruluşları ve yabancı uyruklular için bilgiye erişim zorlaşacak. Ayrıca başvuru yapanların artık bilgi talebi için haklı bir gerekçe göstermesi gerekecek. Reform kapsamında kamu çalışanlarının isimlerinin belgelerde otomatik olarak gizlenmesi, güvenlik gerekçesiyle daha fazla başvurunun reddedilebilmesi ve bilgi edinme başvurularının ücretlerinin önemli ölçüde artırılması da planlanıyor. Hükümet bu değişiklikleri kamu çalışanlarına tehdit ve saldırılardan koruma gerekçesiyle savunuyor. Ancak hukukçular, veri koruma uzmanları, gazeteci örgütleri ve sivil toplum kuruluşları düzenlemeye tepki gösteriyor. Eleştirmenlere göre reform şeffaflığı azaltacak, basının denetim görevini zorlaştıracak ve kamuoyunun devlet faaliyetlerini sorgulama imkanını zayıflatacak. Yasa tasarısının kabul edilmesi halinde Almanya'da bilgi edinme hakkı önemli ölçüde kısıtlanmış, devletin şeffaflığı ve demokratik denetim mekanizmaları ise zayıflamış olacak. Almanya'da iç politikada sosyal devlet ve demokrasi tartışmaları sürerken dünya siyasetinin gözü Ankara'daki NATO zirvesinde. NATO liderleri Ankara'da bir araya gelirken zirvenin ana gündemini savunma harcamaları, Ukrayna'ya destek ve ittifak içindeki dengeler oluşturuyor. Türkiye, stratejik konumu ve Ukrayna savaşı sürecindeki arabuluculuk rolü nedeniyle zirvede önemli bir aktör olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıyı Türkiye'nin uluslararası konumunu güçlendirmek için bir fırsat olarak görüyor. ZDF'in haberine göre Ankara sokaklarında olağan dışı bir sakinlik hakim. Şehir adeta zorunlu bir sessizliğe bürünmüş durumda. Her köşe başında polis ve asker var. Hiçbir aksiliğe izin verilmek istenmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveyi ülkenin imajını güçlendirmek için bir fırsat olarak görüyor. Zirvede en dikkat çeken konu ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın tutumu. Trump, Avrupa ülkelerini savunmaya yeterince para ayırmamakla eleştirirken NATO Genel Sekreteri Rutte Avrupa'nın savunma harcamalarını artırdığını savundu. NATO ülkeleri 2035 yılına kadar savunma ve güvenliğe milli gelirinin %5'ini ayırma hedefini görüşürken Ukrayna'ya önümüzdeki 2 yıl için yaklaşık 70 milyar euroluk destek sözü verilmesi bekleniyor. Zirvenin temel mesajı ise NATO içinde birlik görüntüsü vermek ve Rusya'ya karşı ortak duruşu güçlendirmek. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki savunma harcamaları tartışması ittifakın geleceği açısından belirleyici olmaya devam ediyor. Trump'ın etkisi yalnızca NATO ve güvenlik politikalarıyla sınırlı değil. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu kez spor dünyasında tartışmaların merkezine oturdu. Sporla politikayı karıştırmamak lazım diyenler cevap aramaya hazır olsun. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri milli takım oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının kaldırılması için FIFA Başkanı Infantino'yu araması tepki topladı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçiler bu müdahaleyi destekledi. Trump hakem kararının yanlış olduğunu savunurken cumhuriyetçi siyasetçiler de girişimi övdü. Demokratlar ise tartışmaya girmekten kaçındı ve net bir eleştiri yapmadı. Her şeye rağmen Balogun beklenen performansı gösteremedi. Amerika Birleşik Devletleri de Belçika'ya 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Spor yazarı Christine Brennan ise Trump'ın müdahalesinin Dünya Kupası'nın uluslararası imajına zarar verdiğini söyledi. Olay sporla politikayı karıştırmamak lazım söylemini bir kez daha tartışmaya açtı. Uluslararası ve siyasi gündemin ardından Kassel'den üzücü bir haber. Kassel'in Südstadt bölgesinde pazartesi günü öğle saatlerinde Frankfurter Straße'de çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti. Polis dairede bulunan cansız bedenin 68 yaşındaki erkek kiracıya ait olduğunu açıkladı. Yangın sırasında apartmanın diğer sakinleri itfaiye tarafından zarar görmeden tahliye edildi. Yangın çıkan daire şu anda oturulamaz durumda ve incelemeler için mühürlendi. Yangına müdahale için 60 itfaiyeci, polis ekipleri, 3 ambulans, 1 acil doktor ve tahliye edilenler için KFOG tarafından sağlanan bir otobüs olay yerine sevk edildi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Infomagazin programını dinlediniz. Bugünkü haberlerde farklı başlıklar vardı. Çocuk yoksulluğu, aile destekleri, demokrasi ve güvenlik politikaları. Ancak bütün bu gelişmeler aynı soruyu gündeme getiriyor. Devletin öncelikleri kimleri koruyor? Kimleri geride bırakıyor? Bizden bu kadar. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

Evet değerli dinleyiciler, sabah saat 8'de tekrar programında saat 16'da canlı yayında buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın.